0: şeftaliler, manevi, edebi neylesi ducan, kurma devleti mescidi icre, kader naz, güyesin ceri, kendimi cedirnam, kumum, kader veliyeti reyni vücumum, fiyatımın da su var, diktin cel ve etin terra, kademe naz, Kodi diyen ve de namiz dağdiye Edimin de namiz Tebbi de nasra Sigurta de nas Mitimiz de bir dar Asliş Tene nas Bir cümlesi inden da ziyan emme
1: Sevdiğine yaramaz sana
2: Amen ve libere nasıl kısmızdan Diyan Fikri Tanrı ve sen kısmızdan
3: They've seen him at the altar for the last time. The first priest to bear the stigmata of Christ. Yet most of them will not forget him. He lingers a while at the altar that has meant so much to him throughout his life.